0: Yaşamın, yaşamın.
1: Dağar, bir doğru simetin zifadasını bile yaptılar.
0: Neyse ki, öyle gitme. Öyle gitme. Kalk, öyle gitme. Kalk, öyle gitme.